0: Batman ili için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber.

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

kıvılcım kuşağlara güneş olur. Bu kıvılcım sadra düşer, gönüllerde umut pişer. Alnı secdede yükseldi, insan oldu beşer. Bağrında bir yangın, bir bismillah haykır. Bir yumruk, bir kurşun, bir slogan haykır. Bir yangın, bir bismillah haykır. Bir yumruk, bir kurşun, bir slogan haykır.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Bu frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.

vücut yakınlaştı. Yakın durdu zaman. Vakit tamam tamam tamam. Az ötede göründü ayrı. Nuru infaz etmeye and içmiş karanlık. Birazdan kaybolacak gece. Kurbanını adayacak, doğacak şafak. Eli tetikte bekliyor kara yüzlü cellat. Silahların ucunda göründü ölüm. Vur emriyle vuruldu her yanım. Etrafa yayılan kurşun sesleri. Ölüm kustu namlular. Bana boyadı masum bedenleri. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yar yere serildi. Ayrıldı can kaybından. Gençliğinin baharındaydı Furkan. Alnında nişanesiydi tertemiz kan. Sular çekildi, gemiler can çekişti. Esir alındı insan. Ey mavi Marmara'nın aşklı yolcuları, kıpkırmızı kanlarıyla güllere koku veren kahramanlar. Ey sevdalarına kırmızı ölümler giydiren yiğitler. Şehitlik bahçesinde can veren bedenler. Yevmül kararda hayat bulan şehitler. Kanınız bereket kattı çorak toprağa. Ümmet dirildi. Milyar yıldız pahasına şafağa girildi. Selam olsun sizlere. Selam olsun İbrahim Bilgin'e, Cevdet Kılıçlara, Cengiz Akbüz'e. Selam olsun Çetin Topçuoğlu'na, Ali Haydar Bengi'ye, Fahri Yıldız'a. Selam olsun Cengiz Songür'e, Necdet Yıldırım'a. Selam olsun şehitlerin yiğit evladı Furkan Doğan'a. Selam olsun Şeyh Ahmet Yasin'e, Rantisi'ye, Şikaki'ye. Ve selam olsun onur sahibi gazilere.

büyütmek çiçeğini, duyguların en güzeliyle ve uğurlamak onu gözyaşıyla, sancılı yürekle, uğurlamak onu, uğurlamak geleceğe.

0: gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel

0: taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi, numara 13 Taksim A. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Nefesini almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

söz senin için. Bir kucak dua bana. Kirpiklerim ucundan süzülen bir tutam bakış. Birkaç damla gözyaşı. Kara gözlü hürriyetlerde dökülmüş bir avuç ısrarsın. Hasretlerde düzülmüş şehadetin gözleri. Kuşandım şehadeti ardınızda. Bekler yüreğim şimdi. Kör kurşuna doymayın. Kim bilir beni de bulur mu şehadet? Bir Şubat soğuğu, bir namaz çıkışı, bir cami havlusundan. Bulur mu Metin Yükselci bir şehadet beni de? Metin Yükselci bir cihat sırasında. Şehit kanına doysun istiyorum kaldırımlar. Bulvarlar, soğuk betonlar. Mermiler yuva yapsın şehit yüreklerde. Ölü demeyin onlara sakın. Rab katında diridirler oysa. İnsan için bir giz. Kanlarıyla yazdılar bak. Ölmedik, ölmeyeceğiz.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
3: Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 31 Mayıs. Günün ayeti. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir, hemen cezalandırmaz, zaman verir. Bakara Suresi 216. Günün hadisi. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Sadaka her hastalığı ve belayı önler. Kaynak Müslim. Günün sözü. Oğlum, bir hata işlediğinde hemen akabinde sadaka ver. Hazreti Lokman aleyhisselam. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Peygamberimizin evlilikleri teşviki ve yardımı. Hazreti Ali, Fatıma'yı istemek üzere Peygamberimiz aleyhisselatu vesselamın huzuruna gitti. Ancak söyleyeceklerini sanki unutmuştu, neredeyse dili tutulmuştu. Hazreti Peygamber aleyhisselam, herhalde Fatıma'yı istemeye geldin diyerek ona yardımcı oldu. Hazreti Ali sevinç içinde evet dedi. Ancak verecek mehiri yoktu. Bu konuda da Peygamberimiz aleyhisselam yardımcı oldu. Zırhını mehir olarak değerlendirilebileceğini hatırlattı. Fakat bir de düğün yemeği vermek lazımdı. Ashabtan bizzat Hazreti Ali'ye bir koç verdi. Ensar da aralarında mısır topladılar, düğün yemeği hazırlandı. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ali ve Fatıma'ya Allah'ım ikisini mesud et. Onlar hakkında evliliklerini hayırlı kıl diye dua etti. Hazreti Ali'nin evinde eşya olarak bir hasır, yastık, içi lif dolu bir yatak, çömlek ve testi gibi şeyler vardı. Bunları da zırhını satarak elde ettiği para ile almıştı. O paranın bir kısmı ile de Hazreti Fatıma için ziynet almıştı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hazreti Fatıma'ya çeyiz olarak bir kumaş yaygı, bir kırba su testesi, yastık, içi ot dolu bir yatak hazırlamıştı. Resulullah aleyhissalatu vesselamın hizmetinde bulunan bir genç vardı. Adı Rebiya'ydı. Yaşının ilerlediğini gören Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ona ''Evlenmeyi düşünmüyor musun?'' diye sordu. Rebiya, mali imkansızlıkları ve yürüttüğü hizmetin önemini düşünerek hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber aleyhisselam tekrar sordu. Rebiya aynı cevabı verdi. Nihayet üçüncüde bunda bir hikmet olduğunu düşünerek evlenmek istiyorum, emret ne yapayım ya Resulallah dedi. Resulullah aleyhisselam onu Ensardan bir kabileye yolladı, o da gitti. Peygamberimizin selamını aktararak kızlarını istedi. Onlar da baş üstüne dediler. Sonucu büyük bir sevinçle Hazreti Peygamber'e iletti. Ancak Rebiya yoksuldu. Ev eşyası, mehir ve düğün yemeği için para lazımdı. Hazreti Peygamber aleyhisselam derhal ashabını harekete geçirdi. Hızlı bir yardımlaşma başlatıldı ve biriken paralarla mehir olarak ziynet alındı. Ev eşyası alındı, bir de koç satın alındı. Peygamberimiz aleyhisselam da kendi evinden un yapılmak üzere arpa verdi. Böylece Peygamberimiz aleyhisselatu vesselamın yakın ilgisiyle Rebiya hazretlerinin düğünü yapılmış ve yeni bir yuva kurulmuş oldu. Günün duası. Allah'ım sen affedicisin, affı sevensin, kerimsin, bizi affeyle. Amin. Takvim yaprağından hayırlı.

0: Yüreğinize dokunan ses. Aksi FM 99.1.
1: Sizin sesiniz.
2: Şimdi reklamlar.
0: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM

0: 0535 655 3897 adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

0: Yeter ki hakim olsun ahkam-ı Kur'an. Can da odur bize, canan da odur. Yeter ki hakim olsun ahkam-ı Kur'an.
1: Ya Rabbi bizleri de katur kervana.
2: Ya Rab bizleri de katur kervana. Kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da fedadır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şu

0: ve adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Marda aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Gelbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Aksa FM 99.1 99.1
5: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim A. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenler, herkese merhabalar. Bugün Kim Kimdir programımızda düşman uçağını düşüren ilk pilot olan Vecihi Hürkuş'u tanıyacağız. Gelin hep beraber Türkiye'nin ilk baş teyyarecisi olan Vecihi Hürkuş'un Yeşilköy Teyyare Mektebi'nden Kafkas cephesine, Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'ndan uçak mühendisliğine uzanan hikayesine gidelim. Vecihi Hürkuş, 18 Ocak 1896 yılı bir cumartesi günü İstanbul'da doğdu. Babası İstanbullu bir aileden gümrük müfettişi Ali Fehan Bey, annesi Vidin'de doğmuş, 3 yaşında İstanbul'a gelmiş Zeliha Nihir Hanım'dır. 3 yaşındayken babası ölmüş Hürkuş'un. Çok genç yaşta dul kalan annesiyle geniş bir ailenin içinde amcalar, halalar, enişteler, yengeler, ağabeyler ve ablalar ile birlikte büyümüştür. Bir süre sonra Harbiye'de eskrim ve resim hocası olan amcası Ahmet Şekür Bey'in yanına sığınmışlar. Sonra da annesi ve kardeşleriyle Üsküdar'a yerleşmişler. 3 kardeşin ortancası olan Vecihi çok canlı ve hareketli bir çocuktur. İlkokulu Bebek'te okur. Sanata olan ilgisinden dolayı Tophane Sanat Okulu'na geçerek bu mektebi bitirir. 1912'de Balkan Harbi'ne eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında gönüllü olarak katılır. Edirne'ye giren kuvvetler içinde yer alır. Balkan Harbi sonunda İstanbul Ordu Komutanlığı tarafından Beykoz Serviburun'daki esir kampına kumandan olarak tayin edilir. Vecihi Hürkuş'un hayalinde hep teyyareci olmak vardır. Yaşı küçük olduğundan onu makinist mektebine alırlar. Teyyare makinist mektebinden küçük zabit olarak mezun olur. Makinist olarak 1. Dünya Savaşı'nda onu Bağdat cephesine gönderirler. Orada 2 Şubat 1916 tarihinde bir uçak kazası sonrası yaralanarak İstanbul'a geri döner Vecihi Hürkuş. Sonrasında Yeşilköy'deki teyyare mektebine girerek teyyareci olur. Vecihi Hürkuş'un pilot olarak ilk uçuşu 21 Mayıs 1916 tarihindedir. 15 Kasım 1916 tarihinde teyyarecilik tahsilini bitirerek pilot diplomasını alır. 1917 sonbaharında Kafkas cephesine 7. Teyyare Bölüğü'ne atanır ve orada bir Rus uçağına

Uçağı düşürerek Kafkas cephesinde uçak düşüren ilk teyyareci ünvanını alır Vecihi Hürkuş. 8 Ekim 1917 günü bir hava savaşında yaralanarak düşünce Ruslara esir olmadan önce uçağını teslim etmemek için Oracık'ta yakar. Sonrasında esir olarak Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'na gönderirler onu. Azeri Türklerinin yardımı ile adadan yüzerek kaçar. Nargin Adası'nın karşısındaki Bakü, Rus işgali altında olduğundan savaşa katılmayan İran'da karaya çıkarlar. Birlikte kaçtığı istikam teğmeni Salih Bey ile 2,5 ay yaya olarak Süleymaniye üzerinden Musul'a gelirler. İstanbul'a geldiğinde savaşın sonlarıdır. Başkent İstanbul Hava Müdafaa Bölüğü'ne tayin olur ve İstanbul Hava Müdafaa'sına katılır. İstanbul işgal edilince esaretten dönen askerlerin arasında gizlice haremden kalkan bir gemiyle Mudanya'ya, oradan Bursa ve Eskişehir üzerinden Konya'ya gider ve Kurtuluş Savaşı'na katılır. O zaman Kurtuluş Savaşı'nda Vecihi Hürkuş sivil bir pilottu. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan İzmir Seydiköy Hava Meydanı'nı işgal eden teyyareci olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3 defa takdirname alarak Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası kazanmıştır. Vecihi Hürkuş, Kurtuluş Savaşı içinde Akşehir'de jandarma komutanı Ratıp Bey'in kızı Hadiye Hanım'la evlenir ve İzmir'de Gönül, İstanbul'a döndüklerinde de Sevim isimli iki kızı olmuştur. Savaş sonrası İzmir'de Seydiköy'de açılan teyyare okulunda yeni teyyarecilere eğitime başlamış, tam o sırada 1923 yılı başlarında İzmit Mıntıkası Teyyare Bölüğü'ne atanmış. 3 ay sonra İzmir'de Binbaşı Fazıl'ın eğitim uçuşu sırasında düşüp ölmesiyle yeniden İzmir'e çağrılmış. Kara ve Deniz Okulu'nda öğretmenliğinden başka fen işleriyle de uğraşmıştır. Savaşta çekilen yoklukların giderilmesi amacıyla havacılığı millileştirme düşüncelerine başlamış. Hürkuş, Edirne'ye yanlışlıkla inen bir yolcu teyyaresini almaya görevlendirilmiş, hizmet karşılığı bu uçağa Vecihi adının verilmesi, 1919'dan beri uçak projeleri yapan Hürkuş da uçak inşa etmek düşüncesini yeniden canlandırmıştır. Ganimet olarak Yunanlılardan ellerine geçen pek çok motordan yararlanarak projesini hazırlayıp ilk uçağa Vecihi K6'yı imal etmiştir. Uçağı için uçuş müsaadesi istemiş, uçabilirlik sertifikası için bir teknik heyet oluşturulmuş, ancak teknik heyetin içerisinde teyyareyi uçuracak ve kontrol edecek personel bulunmadığından gecikmiştir. Sonunda teknik heyetten birinin, "Vecihi, biz sana bu lisansı veremeyiz. Uçağına güveniyorsan atla, uç, bizi de kurtar" sözü üzerine Hürkuş 28 Ocak 1925'te uçağı Vecihi K6 ile ilk uçuşunu yapmıştır. İzin almadan uçtuğu için cezalandırılınca istifa ederek hava kuvvetlerinden ayrılıp Ankara'ya gider ve kurulmakta olan Türk Teyyare Cemiyeti'ne katılır ve orada fen şubesini organize etmekle görevlendirilir. Bağış toplamak için bir madalya tüzüğü hazırlanır. Bağışa göre bronz, gümüş, altın ve elmaslı madalya verilecek. 10.000 TL bağışlayanın adı da alınacak uçağa ad olarak verilecek. Türk Teyyare Cemiyeti'ne ilk yardım Ceyhan ilçesinden gelmiş. 10.000 TL telgrafla bağışlanmış. Alınan ilk uçağa da Ceyhan adı verilmiştir. Hürkuş'un uçakla yurt içi bağış gezileri de bu uçakla başlamıştır. Bu arada Avrupa havacılığının incelemek için bir heyetle Hürkuş ikinci kez Avrupa'ya gider ve Almanya'da uçak fabrikalarını ziyaret ederler. Bu fabrikalar Türkiye'de anonim şirket halinde teyyare fabrikası kurmak fikrindeydiler. Fransa'da da Potes, Hantrot gibi birçok fabrikaları ziyaret etmiş, Hürkuş da bu fabrikaların uçaklarıyla tecrübe uçuşları yapmıştır. Türkiye'ye dönüşte 19 Ekim 1925'te Teyyare Cemiyeti Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş. Cemiyetin tasarı ve projeleri suya düşmüş, elindeki teyyare, vasıta ve elemanları hava kuvvetlerine verilerek havacılıkla ilgisi kesilmiş olur. Hürkuş'un da tekrar hava kuvvetlerinde görev alması istenince istifa etmiştir. 1930 yılı Sanayi Kongresi Ankara'da toplanmış, halk evinde yerli mallar sergisi açılmıştır. Hürkuş burada yerli malı uçaklarının resim ve maketleriyle üstten kanatlı kapalı kabinli Vecihi K-11 tipi uçak modelinin minyatürünü sergiler ve büyük bir ilgi görür. Kurumda boş durmaz, yeni uçak model ve tiplerini tasarlamaya devam eder. 1930 yılı yıllık iznini 2 ay ücretsiz olarak uzatıp Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralayarak 3 ay içinde ilk Türk sivil uçağını, aslında ikinci uçağı Vecihi 14 uçağını inşa etmiştir.
İlk uçuşunu 27 Eylül 1930'da Kadıköy Fikirtepe'de büyük bir kalabalık ve basın topluluğu karşısında yapmıştır. Uçak 2 kişilik, tek motorlu spor ve eğitim uçağı. Uçağı ile birlikte uçarak Ankara'ya dönmüş, Ankara üzerinden bir gösteri yapmış, dönemin başbakanı İsmet İnönü ve bazı askeri komutanlar tarafından uçağı incelenerek tebrik edilmiş. Uçabilirlik sertifikası verilmek için İktisat Bakanlığı'na müracaat ederek müsaade istenmiştir. 14 Ekim 1930'da teyyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir cevabını almış. Hürkuş bunun üzerine bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucu uçağa istenen belgenin alınması amacıyla Çekoslovakya'ya gönderilmesi için müsaade almış. Uçak Ankara'da sökülmüş. Demiryolu vagonları ile Haydarpaşa'ya, Sirkeci'den de Pırağa gönderilmiş. Hürkuş 1931'de Çekoslovakyalı yetkililer tarafından uçuş müsaadesi almıştır. 25 Nisan 1931'de Çekoslovakya'dan uçarak Türkiye'ye gelmek için yola çıkıp 5 Mayıs 1931'de Türkiye'ye gelmiştir. Hürkuş uçağının atıl kalmaması için posta idaresi ile çeşitli görüşmelerde bulunur. İlk kurulmak istenen posta hattı Ankara-Erzurum ile Ankara-İstanbul arasında düşünülür. Bu arada Türk Hava Kurumu yeni bir turne planlar. Ankara'dan başlayan uçuş Aksaray, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Eskişehir, Adapazarı, İzmit ve Yeşilköy'de tamamlanır. Uçuş büyük bir başarıyla tamamlanmıştır. Kurum şubeleri bağışlarla zenginlenmiştir. Ama 3 Kasım 1931 tarihli telgrafta büyük yardımcısı makinisti Hamit'in işine son verilir. Hürkuş'a ödenen uçuş tazminatı kesilerek vecihi 14 uçağa uçuştan men edilir. Bundan sonraki uçuşların Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uçakla gerçekleştirileceği bildirilir. Bu durum Hürkuş'un kurumdan tekrar ayrılmasına neden olur. Vecihi Hürkuş, gezileri sırasında gençlikte oluşturduğu uçma sevgisiyle bir havacılık okulu açmayı düşünür. 21 Nisan 1932'de ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu kurar. İkisi kız olmak üzere 12 öğrenci kaydolur. 27 Eylül 1932'de eğitim ve öğretime başlanır. Okulun gayesi gençliği havacılığa alıştırmak, teyyareci kuşaklar yetiştirerek Türkiye'nin hava ordusunu oluşturmak. Okulun motorlu ve motorsuz iki şubesi vardır. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılıyordu. Büyük bir atölyesi vardı. Kalamış'ta bir hangar ve uçuş alanı olarak kullandıkları küçük bir sahası, bir de Fikirtepe'sinde uçuş alanları vardır. İlk 12 öğrenci Sait, Tevfik, Muammer, Abdurrahman, Salih, Osman, Rıza, Hikmet, Hüseyin, Kenan, Eribe ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Bedriye Gökmen. Öğrencilerin eğitim sırasında hiçbir kazası olmamıştır. Türk Hava Kurumu 1937 sonbaharında mühendislik eğitimi için Hürkuş'u Almanya'ya gönderir. Vecihi Hürkuş, Weimar Mühendislik Mektebi'ne ihtisas tarafından başlatılmış, 1,5 yıl sonra da mezun olmuştur. 27 Şubat 1939'da teyyare makine mühendisliği diplomasını almıştır. Türkiye'ye döndüğünde Bayındırlık Bakanlığı'na başvurarak teyyare mühendisliği ruhsatnamesini almak istemiş, ancak yetkililer 2 yılda mühendis olunmaz diye bir gerekçe ile kabul etmemişler. Mühendisliğini Danıştay kararı ile kabul ettirir Vecihi Hürkuş. Türk Hava Kurumu'nda yönetim değişmiş, vazifeleri başkalarına verilmiş, o günkü koşullarda teknik imkanın olmadığı Van'a tayin edilir. Bunun üzerine istifa ederek kurumdan ayrılır. 1942 yılında Vecihi Havada kitabını yayınlar Vecihi Hürkuş. Bu kitabında 1915-1925 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk döneminde yaşadıklarını, ilk uçağını nasıl yaptığını anlatır. Havacılıktan uzun bir ayrılıktan sonra 1947'de Kanatlılar Birliği'ni kurar. Bu kuruluş gençlerin büyük bir ilgi gösterdiği bir kuruluş olur. 16 Temmuz 1969'da vefat eder. Hayatının son yıllarını büyük maddi sıkıntılar içerisinde geçiren Vecihi Hürkuş, 16 Temmuz 1969 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde vefat eder. Evet kıymetli dinleyenler, bugün Kim Kimdir programımızda düşman uçağını düşüren ilk pilot olan Vecihi Hürkuş'u tanıdık. Herkese hayırlı günler diliyorum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu yitirmiş bulup da doğru yola iletmedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi ezme, dilenciyi azarlama ve Rabbinin nimetini anlat, anlat, anlat.
1: Frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

0: yüreğinize dokunan ses. Aksi FM 99.1.
1: Sizin sesiniz.

Yollarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime

0: reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Yağmar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel tavan dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Fedadır senin dinin olan İslam uğruna.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Dev çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi, numara 32.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1

Aksa FM. Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM 99.1.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Akaid 197. ders. Kıyamet gerçeği. Kıyamet, kainattaki düzenin bozularak her şeyin yoktan yaratıldığı ilk haline dönmesidir. Dolayısıyla kıyamet, dünya hayatının son bulmasıdır. Gerçekleşmesi kesin olan kıyamet ile ilgili bir ayet şöyledir. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Mü'min Suresi 59. ayet. Ayet ve hadislerde açıklandığı üzere kıyamet, İsrafil aleyhisselamın sura birinci kez üflemesiyle başlar. O andan itibaren kıyametteki düzen bozulur ve her şey dehşetli bir şekilde alt üst olarak ilk yaratıldığı hale döner. Dünyadaki bütün insanlar ve diğer canlılar ölürler. Kıyametin kopmasıyla ilgili ayetlerden iki tanesi şöyledir. Sura bir kere üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir vuruşla çarpıldığı zaman, işte o gün olacak olur, kıyamet kopar. Hakka Suresi 13, 14 ve 15. ayetler. O gün gökleri, kitap sayfalarını dürer gibi düreriz. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu iade ederiz. Bu bizim üzerimize bir vaattir. Biz vaat ettiğimizi yaparız. Enbiya Suresi 104. ayet. Allah Celle Celaluhu kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini açıklamamıştır. Onun için kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilemez. Bu konuda Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmuştur. Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki, ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. A'raf Suresi 187. ayet. Kıyametin ne zaman kopacağı haber verilmemiştir ancak alametleri, işaretleriyle ilgili birçok bilgi verilmiştir. Böylece insanlar kıyametin yaklaştığını anlamış olacaklar. Bu konuyla ilgili bir hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce iman etmemiş veya imanından dolayı hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman edişi fayda sağlamaz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başka bir hadiste şöyle buyurmuştur. Şu 10 alamet ortaya çıkmadan kıyamet kopmaz. 1. Duhan. Doğu tarafından çıkacak olan büyük bir duman. 2. Dabbetül Arz. Yerden çıkacak olan bir canlı. 3. Deccal. Kafirlerin büyük bir komutanı. 4. Güneşin batıdan doğması. 5. Doğuda. 6. Batıda ve 7. Arap Yarımadası'nda yere batmalar, büyük yer çöküntüleri. 8. Hazreti İsa aleyhisselamın gökten inmesi. 9. Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkması. 10. Büyük bir ateşin çıkması. Kıyametin alametleri küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarıda verilen bu ve diğer bilgilerden yola çıkarak kıyametin alametlerinden bazılarını şu şekilde belirtebiliriz. Küçük alametler.

Alametler. 1. Depremlerin çoğalması. 2. Kötülüklerin çoğalması ve açıktan yapılması. 3. Öldürme olaylarının çoğalması. 4. İyi ve güvenilir insanların azalması. 5. Cehaletin artması. 6. İslami ilimlerin toplum içinde ortadan kalkması. 7. Zinanın açıktan işlenmesi. Büyük alametler. 1. Doğu tarafında büyük bir dumanın çıkması. 2. Dabbetül arz denen ve insanlarla konuşan bir canlının yerden çıkması. 3. Deccal denen azılı bir kafir liderin ortaya çıkması. 4. Hazreti İsa'nın gökten inmesi. 5. Yecüc ve Mecüc denen insanların ortaya çıkması. 6. Doğu tarafında, batı tarafında ve Arap Yarımadası'nda bazı yerlerin batması. 7. Büyük bir ateşin çıkması. 8. Güneşin batıdan doğması. Ayetlerde geçtiğine göre kıyametin kopması çok şiddetli bir olaydır. Bu ayetlerden iki tanesi şu şekildedir. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yün gibi olur. Me'ariç suresi 8. ve 9. ayetler. O kıyamet öyle bir meseledir ki ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur. Araf suresi 187. ayet. Kıyamet iman edenlerin üzerine kopmayacaktır. Allah Celle Celaluhu iman edenleri kıyamet dehşetinden koruyacaktır. Kıyamet kopmadan önce iman edenler ölecek ve kıyamet ahireti inkar edenler üzerine kopacaktır. Dolayısıyla iman edenler kıyameti görmeyeceklerdir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu konuyla ilgili bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır. Başka bir hadisinde ise şöyle buyurmuştur. Kıyamet sadece şerli insanların üzerine kopacaktır.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Gün 24 saat kaliteli yayın bu frekansta. 99.1 Aksa FM.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

nasihat eyle bendime, yanar oldum şu derdime. Yüreğim, yüreğim ağlıyor yine. Canımın canı Muhammed, canı Muhammed.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konfor. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Gözün aydın Batman. Aksa FM artık hep sizinle.

0: seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.
1: Yüreğinize dokunan ses Aksa FM 99.1.
2: Sizin sesiniz.

Allah ile birlikte anar ismini diller. Rabbin sana, sen Rabbine aşık diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, asilere lütfun yüce ferman.

قدريته نكرن برح جان دريته أن خدكن سد قوريته تجبوي ما أشكو.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel tavan dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konfor. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi, numara 32.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: İbni Fereç, Gırnata'nın eşiğinde. Yazan Ahmet Emin. 3. Bölüm.
1: İthaf. Kendilerini ebediliğe adayarak göçmüş olanlara. Ortama sessizlik hakim oldu. Sadece hüzün ve elem bakışlarıyla bakıştılar. Aslında olayların başlangıcı bu değildi. İşler miladi 1492 yılında Müslümanların Endülüs'teki son kalesi Gırnata'nın kanlı muhasara ve ölümüne vuruşmasından sonra Katolik Hristiyan kralların eline geçmesiyle başlamıştı. Gırnata asırlar boyu Endülüs'teki Müslümanların azalmasının bedelini ödedi. Endülüs'teki Müslümanların kökünü kazımak için birleşmeleri tamamlanan Haçlı Avrupası'nın saldırılarına, tek başına karşı durma görevini yüklenmesi de var tabi. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ise büyük çöküşü izlemeye durmuş, yardım ve destek sunmadaki acziyetlerini mazeret olarak ileri sürerek Gırnata'ya olan üzüntüden ılık gözyaşı döküyorlardı. Nihayet Gırnata'nın son

İngilizisyon mahkemesinin gaddarlığından korkarak Müslümanlıklarını gizlemeye ve görünüşte Hristiyanlığa bağlanmaya başladılar. Hayatını ve dini korumak için İspanya'yı terk etmeyi deneyenleri Engizisyon mahkemesi kolay bir şekilde bırakmadı. Bunu yapmak isteyenlerin pasaporta karşılık önce yüksek meblağda para vermeleri gerekirdi. Ödeme yapıldıktan sonra da 10 yaşından küçük erkek ve 8 yaşından küçük kız çocukları alıkonulur, Hristiyanlık dinine göre yetiştirilmek üzere kiliseye teslim edilirdi. İki seçenek de çok zor olduğu için Moriskoların çoğunluğu vatanlarını terk etmeme ve çocuklarından ayrılmamaya karşılık görünüşte Hristiyanlığa girmeyi kabul etmeye başladılar. Nitekim Hristiyan işgalinin geçici bir durum olduğunu, Müslüman orduların onları bu kahır ve zilletten kurtarmak için çabuk akıp geleceklerini tasavvur ediyorlardı. Fakat Kral Felipe son olarak yeni bir ferman ilan etti. Endülüsleri Hristiyanlaştırmak için kilise ve Engizisyon mahkemesinin önündeki aşılmaz engel İslami kültür, Endülüs mirası ve Arapça diliydi. Ne kadar baskı yapsalar, ferman ilan etseler ve binlerce yakma törenleri yapsalar da Moriskolar görünüşte Hristiyanlığı kabul ederken dinleri olan İslam'a sarılmaya devam ediyordu. Kilise Moriskoları geçmişlerinden, dillerinden ve kültürlerinden ayırmayı becerebildiği zaman Hristiyan toplumda eritme ve onlara hakim olma operasyonunun kolay olacağını düşünüyordu. Bunun için yeni ferman tam olarak uygulanmaya başlandı. Fermanda şunlar vardı. Moriskolara 3 yıl içinde Kastilyaca öğrenmeleri için imkan tanınacak. Ondan sonra ister özel ister genel sıfatlı olsun hiç kimsenin Arapça konuşmasına, yazmasına, okumasına ve hitapta bulunmasına müsamaha edilmeyecek. Arapça ile yapılan tüm işlemler ve sözleşmeler geçersiz olacak. Ödeme ve benzeri işlemler esnasında Arapça ile yapılanlar kabul edilmeyecek. Hangi ilim dalında olursa olsun Arapça kitaplar yakılması için 30 gün zarfında Granada'daki Krallık Konseyi Başkanı'na teslim edilecek. Müslümanlar devrinde imal edilen elbiseler artık imal edilmeyecek. Hristiyanların elbiselerine uygun olanlar yapılacak. Morisko kadınların erkeklerin yanına çıkmaması yasaklanacak. Yüzlerini açacaklar. Dışarıya çıktıklarında kadın örtüsü giyip şapka takacaklar. Törenlerde herhangi bir İslami sembolün icrası yasak olacak. Gerçekleştirilen törenler kilise ve Hristiyan örfüne uygun olacak. Etkinlik esnasında evlerin kapıları açık olacak. Aynı şekilde cuma ve bayram günlerinde de açık olacak ki papazlar ve devlet görevlileri içerideki yasak sembolleri ve davranışları görebilsinler. Milli marşları söylemek de yasak olacak. Morisko adetlerinden olan Arap raksı ve aletlerle eğlence geceleri olmayacak. Kına sürülmeyecek. Hamamlarda yıkanmaya müsamaha edilmeyecek. Sair özel ve genel hamamlar yıkılacak. Arapça isimler ve lakaplar kullanılmayacak. Arapça isim ve lakap taşıyanlar bunları hemen terk edecek. Bunlara aykırı davrananların cezası, Engizisyon'un zindanlarındaki korkunç işkenceden sonra yakılarak öldürülmekti. Engizisyon mahkemesi vahşi hayvana dönüşmüştü. Moriskoların kanlarıyla besleniyor, onların çığlıklarından ve elemlerden zevk alıyordu. Her gün büyük meydanda insanların izlediği toplu kutlamada bir Morisko veya tüm aile fertleri yahut büyük bir topluluk yakılarak öldürülüyordu. Moriskolar kor ateşte ve zulüm alevinde çevrilirken onurları ve çiğnenmiş hakları için intikamlarını alacağı günü bekliyor ve bastırılmış öfkelerini ilan ediyorlardı. Ancak onlar için bu nasıl mümkün olabilirdi ki? Elleri zincirli ve ruhları kırıktı. Casuslar onları dikkatle ve şüpheyle gözetliyordu. Silah taşımaları ve temin etmeleri bile yasaktı. Nice kez dünya Müslümanlarına haber gönderdiler. Fakat bir cevap alamadılar. Bir cevap olsa bile şifa olacak türden değildi veya faydasızdı. Morisko milleti kıraç bir çölde şiddetli kasırganın bir o yana bir bu yana savurduğu ve durma imkanı tanımadığı tüyü andırıyordu. Ferec İbni Ferec 20'li yaşlarda çevik, orta boylu, keskin gözlü,

0: Gür saçlı, yuvarlak yüzlü, hafif sakallı bir gençti. Onu gördüğünde keskin zekası ve asaleti gözünden kaçmazdı. Bir sultan veya emir gibi görünüyordu. Şaşılacak ne var ki bunda? Endülüs süvarilerinden ve kahramanlarından Siracoğulları soyundandı. Endülüs süvarisi Musa bin Ebu Gassan'ın torunuydu. Dolayısıyla bu ateşli hamaset ve yüksek himmet ona yabancı değildi. Kastilyalılara karşı öfke ve nefret ateşiyle tutuşmuştu. Kendisinin ve Moriskoların onuru için intikamını alacağı ve öfkesini boşaltacağı fırsatı kolluyordu. Şeyh Galip ise Moriskoların şeyhi, imamı, korunaklı mağarası, huzurlu sığınağı, hayatın zorluklarının ve ümitsizlik dalgalarının parçalandığı kalesiydi. Moriskolara dinlerini öğretme, onları yönetme, içlerine ümit ve hamaset ekme sorumluluğunu yüklenmişti. Bunun için etrafına o genç grubu topladı. Onları Granada'da talimatlarını ve konuşmalarını Moriskolar arasında yayan aracılar kıldı. Bu grup 7 kişiden oluşmuştu. Onlardan 3 kişi meçhuldü. İspanyol toplumu içindeki konumları ve pozisyonlarının öneminden dolayı Şeyh Galip'ten başkası onları tanımıyordu. Grup üyelerinden biri yakalandığında ve işkence altında ondan bilgi alındığında gerçek şahsiyetlerini bilmediği için bu 3 kişi hakkında bilgi veremeyecekti. İbni Ferec'in görevi Granada'nın içindeki ve dışındaki Moriskolara Kur'an ayetlerini ulaştırmaktı. Zorlu ve tehlikeli bir görevdi. Sadece Arapça bir yazının ortaya çıkarılması durumunda bile cezası yakılarak öldürülme olacak ve kendisinde Kur'an yakalandığı zaman başına gelecek bela daha büyük olacaktı. Şeyh Galip'in tedbiri çok sayıda İncil'i toplamak, içlerinden bazı sayfaları sökmek ve onların yerine Kur'an ayetlerini yerleştirmek şeklindeydi. İbni Ferec İncil'leri hırsla taşıyordu. Onları Moriskoların bulunduğu yerlere götürüyor, onlara teslim ediyordu. Bu çözümle Engizisyon'un casuslarını oyuna getiriyordu. İbni Ferec o akşam güneşin batışından önce evine doğru giderken Zaid'i gördü. Bazı Moriskolarla tartışmaya durmuştu. Durumu öğrenmek için onlara doğru yöneldi. Zaid aşırı kızgınlık ve gizli bir öfkeyle bağırıyordu. ''Ne zamana kadar bu zillete sabredeceğiz? Hristiyanlar her şeyi caiz gördü.'' Zaid, ''Elimizden ne geliyor ki yapalım?'' Çehresinde kızgınlık emareleri görünen bir adam söyledi bunu. Sonra acı bir şekilde devam etti. ''Bizler karnımızı doyurmak için çabaladıkça gece gündüz vergiler yükleniyor bize.'' Engizisyon mahkemesi rüyalarımızda dahi bizi gözetliyor. Kral Felipe bize karşı sınırlarını ancak Allah'ın bildiği acımasız bir politika izliyor. Diğer bir adam ona hiddetle cevap verdi. Bizi çok sıkıştırıyorlar. Baskı her gün artıyor. Bu kral korkunç bir iş planlıyor. Yeni fermanı Engizisyon mahkemesinin görevlilerinin bizi gözetleyebilmeleri için evlerimizin kapı ve pencerelerinin gün boyu açık kalması ve kapatılmaması emridir. Sanki bizden kurtulmak istiyorlar. Zaid istihzayla karşılık verdi. Bizden ne diye kurtulsunlar? Bizler onlara göre köle gibiyiz. En düşük ücretle çalışıyoruz ve ekmek kırıntılarına razı oluyoruz. Onlar sadece geçmişimizden, dinimizden ve kültürümüzden sıyrılmamızı istiyorlar. Ta ki onlara kolay boyun eğen bozulmuş bir millet olalım. İbni Ferec müdahale etmek için fırsat buldu. Bağırarak, ''Güçsüz olduğumuz müddetçe kimse bize haklarımızı vermeyecek.'' dedi. ''Haklarımızı zorla ve kanla gasp ettiler. Bunun için bizden zorla aldıkları haklarımızı zorla almalıyız. Güçsüzlere ve yaralılara burada yer yok. Haklarımızı ya zorla alırız ya da bizi bekleyen bu utançla üstümüzü örtecek bir kabir arayacağız.'' Sözleri kalplerde tutuşan elim noktalara isabet etti. Zaid'in gözlerinden yaşlar boşaldı. Ağlamakla karışık bir sesle konuştu. ''Ne çeşit ayıp ve utanç içinde yaşıyoruz. Oğlum her gün Hristiyanların okulundan İncil'i mırıldanarak ve Kastilyaca konuşarak dönüyor. Ben ise herhangi bir şey yapmaktan acizim. Hatta ona dinini ve gerçek dilini söylemekten bile. Üzüntü ve kederden kalbimin damarları çatlarken sadece onu büyük bir üzüntü ve ümitsizlikle izliyorum.'' Oradakilerden birisi hüzünle cevap verdi. ''Hepimiz bundan mustaribiz. İki gün kadar önce oğlum Hristiyanlık ve Kastilyaca ile ilgili bazı hususları anlamak için ona yardım etmemi istemek amacıyla bana geldi. O anda üzüntü ve keder neredeyse beni öldürüyordu. Öyle ki bundan önce ölmeyi ve unutulup gitmeyi istedim. Adam şiddetli bir acıyla ağlayarak söyledi bunu. Onlara yaklaşan toynakların sesi dikkatlerini çekmeseydi İbn Ferec ikinci defa konuşmaya girmeyi tasarlamıştı. Atların çektiği muhteşem bir araba göründü. Derken yanlarından geçti. Seyis yolu çabucak kat etmek için atların sırtını kırbaçlıyordu. İçlerinden biri yere tükürerek arabaya öfkeyle baktı. Söylenerek, ''Bu bizde olan bir Endülüslü değil mi? Bakınız nasıl olmuş?'' dedi. Bir başkası acı ve ızdırapla cevap verdi. ''O Fernando de Valor'dur. Gırnata Belediyesi'nde üyedir.'' Bir diğeri, ''O Endülüs halifeleri Emevilerin soyundan değil miydi?'' dedi. Zahid arabayı bakışlarıyla uğurlarken acı ve üzüntüyle konuştu. ''Evet, o. Bakın halifelerin soyu nasıl Hristiyan olmuş. Hatta yabancı isim taşıyor. Şüphesiz ki zamanın hadiseleri acımasızdır. Onların acılarına ve ürkütücü hallerine karşı Yüce Allah bize merhametle yardım etsin.'' Araba gözlerden hızlıca kaybolurken İbn Ferec onu öfke ve nefretle izledi. İliklerine kadar Hristiyanlığa girmiş ve aşiretine ihanet etmiş. Vallahi Endülüs ancak bunun gibiler sebebiyle düştü. Bunlar bastıkları yeri zalime çiğneten kimseler olup sırtımızda şaklayan kırbaçlardır. Hepsinin canı cehenneme. Sürmekte olan tartışmayı bitirmek için söyledi bunu birisi. Herkes kendi yoluna gitti. Hepsini üzüntü sarmış, kalplerine ve duygularına keder hakim olmuştu. O esnada Gırnata'nın eski evlerinin birinde Şeyh Galip ve Moriskoların ileri gelenleriyle son fermanı kabul etmeyip memnuniyetsizliklerini bildiren bazı Hristiyan soyluları bir araya getiren toplantı vardı. Gırnata'daki Kraliyet Divanı Başkanı Desa'ya bir mektup gönderdik. Bu gibi kararların tehlikesini ve korkunç sonuçlarını bildirdik. Ancak kralın söz konusu fermanı uygulamada kararlı olduğu cevabını verdi. Doğrusu Desa bu ferman esnasında Moriskolara olan kinini kusuyor. Fermanı hakir ve kanlı arzularını doyurmak için çıkar yol olarak görüyor. Moriskolara sevgi besleyen Hristiyan soyluların büyüklerinden biri olan Juan Enriquez kızarak söyledi bunu. Şeyh Galip, problem sadece Desa'da saklı değil. Bilakis genel müfettiş Kardinal Espinosa'da var. Kral ona aşırı kulak veriyor ve onun sözlerinden etkileniyor. Moriskolarla ilgili işlerde ona danışmaksızın karar vermiyor, dedi. Oturanlar başlarıyla onayladılar söylediklerini. Soylulardan biri öfkeyle konuştu. Kilisenin adamları tahta tamamen hakim olmuşlar. Özel veya genel olsun kral neredeyse onlara danışmaksızın karar vermiyor. Onlara bağlı olup emirleri altında çömelen bir manastır veya kiliseymiş gibi sarayla çalışıyorlar. Şeyh Galip, bu doğrudur, dedi. Her ne kadar birinci sırada olsalar da tehlike sadece Moriskolara düşmüyor. Din adamlarının etkisi baskın geldiği zaman zulüm, soyluların da aralarında bulunduğu herkese uzayacak. Soylulardan birisi bunu kabul etmeyerek hemen cevap verdi. Şeyh Galip, nasıl söylersin bunu? Kilise kuvvetimizi ve sarayla olan ilişkimizin sınırını biliyor. Kimsenin bize dokunmaya gücü yetmez. Bu sözünde abarttığını düşünüyorum. Şeyh Galip'in yüzünü ciddiyet bürüdü. Abartı değil Bay Torres. Sadece bidatçılık veya kilise öğretilerine muhalefet ithamıyla Engizisyon Mahkemesi'nden soylulardan birinin mallarına el konulması kararı çıktığı zaman kimse bu karara karşı çıkmaya ve hatta itiraz etmeye güç yetiremeyecek. Kilisenin hazineleri ve serveti şu an Moriskoların mallarına ve gayrimenkullerine el koymaya dayanıyor. Peki Moriskolardan sonra ne olacak? Kilise yiyip de doymayan bir canavar gibidir. Ne kadar çok yerse o kadar iştahı artıyor ve daha fazlasını istiyor. Moriskoları bitirdikleri zaman arzularını ve zevklerini doyurabilecek yeni bir kaynak ve zenginlik arayacaklar. O zaman da önlerinde sizden başkası olmayacak. Bu ürkütücü açıklama sebebiyle soyluların yüzünde korku belirdi. Kendilerini tedirginlik ve gerginlik sardı. Hızlıca cevap vermeden önce Enriquez'in kaşları toplandı. bizimle çatışmak için mi? Kilise bu basitlikte değildir. Onlara kolay lokma olmayacağız. Evet Bay Enriquez, söylediğin doğrudur. Kilise sadece Moriskoların işini bitirmeyi bekliyor.
1: İbni Ferec, Gırnata'nın eşiğinde. Yazan Ahmet Emin. 3. bölümü dinlediniz.

113. Bölüm. Artık Uhud Muharebesi'nin genel bir değerlendirmesi yapılabilirdi. Nitekim Yüce Mevla'nın vahyini taşıyan Cibril-i Emin, Resul-i Ekrem Efendimiz'i buldu, Kur'an ayetleri Sultan-ı Enbiya Efendimiz'in mübarek kalbine nakşedilmeye başladı. Şayet size Uhud'da bir yara isabet etmişse, o kavmede Bedir'de bunun benzeri olan bir yara isabet etmiştir. Biz bu önemli günleri insanlar arasında bazen lehte, bazen aleyhte olmak üzere döndürüp dururuz. Bu ise Allah Teala iman edenleri tertemiz hale getirsin, kafirleri murdar bir ölümle mahvetsin diyedir. Allah zalimleri sevmez. Uhud Harbi konusunda böylece genel bir açıklama yapıldıktan sonra bunu müminlere yapılan ihtarlar takip etti. Yoksa siz içinizden iman edenlerle etmeyenleri, muharebe esnasında sebat edenlerle etmeyenleri Allah ayırt edip belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Halbuki siz ölümle karşılaşmadan evvel ölümü temenni ediyordunuz. Haydi bakalım, işte onu gözünüzle gördünüz. Fakat siz seyirciler gibi bakıyordunuz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce daha nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür yahut öldürülürse siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Her kim geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremeyecektir. Allah şükredenlere mükafat verecektir. Uhud, müminler için gerçek manasıyla büyük bir imtihan olmuştu. Bu imtihanda faziletin doruk noktasına kadar tırmananlar vardı. Bu imtihanı kazanmayan ve böyle bir fazileti ellerine yüzlerine bulaştıranlar vardı. Bu ayetler onların her biriyle ilgili, her birinin gönüllerinin ta içine kadar işleyen manalar ihtiva ediyordu. Kim ne derse desin, Uhud Harbi'nde bulunan herkes bu ayetlerin en önce kendisine hitap etmekte olduğunu hissediyor, herkes ayrı ayrı nasibini almış bulunuyordu. Bu ayetleri dinleyenlerin sözleri Abdullah bin Cahş'ı, Musab bin Umeyr'i, Sa'd bin Rebi'yi görür gibi oluyordu. Onlar Allah yolunda cihat etmenin, Allah yolunda sabır ve sebat göstermenin en güzel örneklerini vermişlerdi. Bu arada gözler Ebu Dücane'ye, Ali bin Ebi Talib'e, Sa'd bin Ebi Vakkas'a yöneldi. Talha bin Ubeydullah'ı, Zübeyr bin Avvam'ı buldu. Harp meydanını birbirine katan, bir sağa bir sola saldıran, önüne geleni kesip biçen bu yiğitler gibi olmanın üzüntüsüyle doldu gönüller.

Kibrine yolunu tutan yahut dağlarda geceleyenler bu imtihanda başarılı olamamanın acısını yüreklerinde hissettiler. Yüce Mevla'nın gönderdiği ayetler bir daha bir daha okunmalı, her defasında ayrı ayrı dersler alınmalıydı. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse için ölmek yoktur. Ölüm zamanı Allah'ın ilminde kararlaşmış bir yazıdır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenlere mükafat vereceğiz. Nice peygamber vardır ki onlarla beraber birçok alim savaştı da Allah yolunda başlarına gelenden dolayı ümitsizliğe düşmediler. Gevşeklik göstermediler. Miskinlik etmediler. Allah sabredenleri sever. O alimlerin sözü sadece şuydu: "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve yaptığımız taşkınlıkları bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl ve kafir topluluğuna karşı bize yardım et." Allah Teala da onlara dünya nimetini ve ahiret sevabının güzelliği olan cenneti verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Şu ayetlerde muharebe hakkında genel bir değerlendirmeyi ihtiva ediyor ve savaşın seyrini anlatıyordu. Gerçekten Allah size olan vaadine, siz gevşeklik gösterinceye, verilen emir konusunda münakaşa edinceye ve istediğiniz üstünlüğü size gösterdikten sonra siz isyan edinceye kadar sadık kalmıştır. Hani siz Allah'ın izniyle onu öldürüyordunuz? Sizden bir kısmı dünyayı istiyor, bir kısmı da ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi imtihan etmek için yardımını kesti. Sizi onlardan çevirdi. Bununla beraber o sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram ve ihsan sahibidir. Hatırlayın o vakti ki siz devamlı yukarı çıkıyor ve kimseye dönüp bakmıyordunuz. Halbuki peygamber ardınızdan sizi çağırıp duruyordu. Bunun üzerine Allah sizi keder üzerine kederle cezalandırdı. Elinizden çıkan zafer ve size ulaşan musibete üzülmeyesiniz diye de sonunda sizi bağışladı. Allah Teala sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Uhud Harbi'nden hemen bir gün sonra Resulullah Efendimizin davetini kabul ederek Hamraül Esed seferine çıkan ve gidip gelirken yolları yaralarından akan kanlarla sulayan mert ve yiğit insanlar Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanarak döndüler. Onlar hakkında gelen ayetlerde Yüce Mevla şöyle buyurdu: "Kendilerine yara dokunduktan sonra bile Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edenler ve özellikle onlardan iyilik yapan, Allah'a isyandan sakınanlar için büyük bir ecir ve mükafat vardır. Onlar öyle müminlerdir ki, insanlar kendilerine, düşmanlarınız olan insanlar sizi hedef alarak ordu toplamış bulunuyor. Onlardan korkun dediklerinde, Allah bize kafidir, ne iyi vekildir dediler. Allah'tan kendilerine ulaşan bir nimetle, ikramla ve hiç fenalık dokunmadan döndüler. Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir." Uhud'da yaralananlar birer birer ziyaret ediliyor. Onlara geçmiş olsun deniliyordu. Hayatından ümit kesilmiş olanlar da şehitlik rütbesine ulaşacakları için tebrik ediliyorlardı. Kadınların eğlencesi olmaya tahammül edemeyip silahına sarılan ve aslanlar gibi dövüşen Kuzman da ağır yara alanlardan biriydi. Gelenler onu bitkin bir halde buldular. Bu haliyle bir daha dünyaya döneceğe benzemiyordu. "Tebrik ederiz seni ey Kuzman. Senin o gün düşmana belalar yağdırdığına bizler Allah için şahidiz. Cennet yolculuğun mübarek olsun. Ne mutlu sana," dediler. Kuzman başını salladı. "Ne müjdesinden bahsediyorsunuz? Ben sadece

camimin şerefi için dövüştüm. Böyle bir sebep olmasa dövüşmezdim, dedi. Gözler gözleri, gönüller gönülleri dolaştı. Gelenlerin çehresini bir üzüntü kapladı. Takdire değen bir hizmet yapan bu adamın şu sözleri karşısında oturup ağlamak bile azdı. Muharebeyi seyreden vicdanlı bir insanın, işte alelade bir savaşçı, herkes gibi o da dövüşüyor demesi mümkün değildi. Uhud'da öldürülen müşriklerin beşte biri onun kılıcı altında can vermişti. Ebu Dücane nasıl takdir edilecekse, Ali bin Ebi Talib'in nasıl tebrik edilmesi lazımsa, Kuzma'nın da aynı şekilde tebrik edilmesi lazımdı. Ama adam oraya dini bir düşünce uğrunda gelmediğini, Allah rızası için dövüşmediğini, yaptıklarından ahirette bir sevap beklemediğini açıkça söylüyordu. Gelenler onun yanından üzgün halde çıktı. Fakat içlerinden biri, ''Siz hatırlamıyor musunuz?'' dedi. ''Neyi?'' ''Efendimizin bu adam cehennemliktir dediğini.''

Uzman, misafirlerini savdıktan sonra bir müddet kıvrandı. Gitgide artan acılar tahammül edilmez hale geliyordu. Bu gidişle yaraların iyi olmayacağı belliydi. Daha fazla acı çekmenin fayda getirmeyeceğini ve hayatın mutlak ölümle son bulacağını düşündü. Eli ok çantasına uzandı. Aldığı okun keskin ucunu bileğine dayadı ve olanca gücüyle çaldı. Ciğerlerine kadar işleyen bir sızıyla kavrulan yüzünde bir gerilme oldu. Kaşları ve yanakları gözlerini örtecek derecede büzüldü. Daha sonra açılan gözler bileğinden fışkıran kanlara baktı. Tuhaf, acı bir gülümseme belirdi dudaklarında. Bir müddet sonra kıvranışları azalan, sadece halsiz, bitkin kıpırdanmalarla henüz hayatta olduğu fark edilen bir vücut vardı yatakta. Bileğinden akan kan azalıyor, azaldıkça o vücudun hayata bağlılığı da azalıyordu. Nihayet yüzlerdeki kasılmalar bitti. Çıkan nefes tekrar ciğerlere dönmedi. Bileklerinde pıhtılaşmaya yüz tutan kanlar, evin tavanına dikilip kalan gözler, hayat bağının koptuğunu, yatakta yatanın artık bir insan değil, bir ceset olduğunu gösteriyordu. Takdire değer bir kahramanlıkla süslediği son günlerini, bir de iman nuruyla süsleyemeyişinin kurbanı olan Kuzman, maksadına ulaşmış, kavim ve kabilesi için fedakar bir şekilde vuruşan yiğit ünvanını elde etmiş, fakat imanı reddetmiş, şehitlik rütbesine itibar etmemiş. Resulullah Efendimiz'i tasdik etme saadetinden kendini mahrum bırakmıştı. Aradan yüzyıllar geçecek. Hadis kitaplarında şan ve şeref uğruna parmak ısırtacak kahramanlıkları yaptığı, fakat bunları yaparken Allah'ın rızasını düşünmediği kaydedilecekti.

Durum, Resulullah Efendimiz'e haber verildiği zaman, "Allahu Ekber, ben Allah'ın Resulüyüm, bu hakikate şahitlik ederim." dedi. Biraz sonra Bilal, köşe başlarında duruyor ve "Cennete ancak İslam dinini kabul eden, iman eden girecektir. Allah Teala bu dine, günahkar bir kişiyle de olsa kuvvet verir. Peygamberimiz böyle buyurdu." diye sesleniyordu. Yezid bin Hatib'i ziyaret edenler de onun son nefeslerini verir halde buldular. Yezid, gelenlerle meşgul olamayacak, konuşamayacak haldeydi. Uğrunda canını feda ettiği Rabbinin divanına varma hazırlığını tamamlamak üzereydi. Nihayet atılacak birkaç adım, alınacak birkaç nefes kalmış bulunuyordu. Daha sonra, "Elveda ey fani dünya!" diyecek. Baki aleme ve o alemin sultanına doğru yola çıkacaktı. "Mübarek olsun sana cennet yolculuğu ey Yezid!" Yezid belki bu sözü duymamıştı bile. Fakat babası Hatip alevleniverdi. "Nedir sizin cennet dediğiniz? Üzerlik biten bir bahçeden başka bir şey mi? Vallahi oğlumu kandırdınız ve canından ettiniz." Hatip'in gelenleri bu şekilde karşılayışı, kalbine iman nurunun donmamasından ileri gelmekteydi. Misafirler üzüntüyle ayrıldılar. Peygamber Efendimiz Huzeyfe'yi çağırdı. Muharebede yanlışlıkla öldürülen babası için fidye verdi. Fakat Huzeyfe bunların hiçbirini yanında bırakmadı ve sadaka olarak dağıttı. Bir gün Nebi Ekrem Efendimiz Cabir bin Abdullah'ı gördü. Yüzünde acı bir mahzunluk vardı. Uhud'da öldürülen babasının acısını içinden atamamıştı. "Seni mahzun görüyorum ey Cabir. Ey Allah'ın peygamberi, biliyorsun baban öldürüldü. Bakmaya mecbur kaldığım kız kardeşlerim var. Üstelik geride ödemem lazım gelen bir sürü borç bıraktı. Allah Teala'nın arada bir perde olmaksızın yüz yüze babanla yaptığı konuşmaya haber vermemi arzu eder misin?" "Evet ya Resulallah. Allah Teala şöyle dedi. Ey kulum, iste benden, dilediğini vereyim. Allah'ım senden dilediğim beni tekrar dünyaya döndürmendir. Senin yolunda ikinci defa şehit olmak istiyorum. Şu kararım kesindir. Ölenler bir daha dönmeyecektir. Rabbim, o halde geride bıraktıklarımı olsun halimi anlat." Bunun üzerine Allah Teala şu ayetleri indirdi. "Ey Habibim, sakın Allah yolunda öldürülmüş olanların ölü olduklarını zannetme. Aksine onlar diridirler. Rablerinin yanında rızıklanırlar. Allah'ın kendilerine yaptığı ikramla neşe içindedirler. Arkalarından kendilerine şehitlik rütbesiyle katılamayanlara, kendileri için hiçbir korkunun bulunmadığını ve mahzun olmadıklarını müjdelemek isterler. Allah'tan gelen bir nimeti ve ikramı müjdelemek, müminlerin ecir ve mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini haber vermek isterler." Müşriklerin Uhud'da ilk defa bozulması üzerine kaçan ve bir daha geri dönmeyenler olmuştu. Bu sebeple Mekke'ye yine Mekkelilerin mağlup oldukları haberi ulaştı. Bedir'de bir avuç insanın karşısında yenilenlerin ikinci defa yenilmesi olmayacak şey değildi. Ama bu defa iyi hazırlanan kalabalık bir orduyla gidilmişti. Bu defaki savaşta mağlubiyet değil, intikamın alındığını bildiren müjdeciler bekleniyordu. Halk tereddüt içindeydi. Gelen habere bir türlü inanmak istemiyorlardı. İki gün sonra Hacun mezarlığı başında duran bir adamın "Toplanın ey Kureyş! Toplanın ey Kureyş!" diye bağırdığını duydular. Merakla koşuşanlar Vahşi ile karşılaştılar. Bir elinde meşhur harbesi vardı. Kana bulanmıştı. Diğer elinde sıcaktan kavrulmuş, kararmış bir ciğer tutuyordu. Toplananları tepeden tırnağa gözden geçirdi. "Müjdeler olsun size. Muhammed'in ve ashabının tepesine musibetler yağdırdık. Onları kılıçtan geçirdik.
böyle bir mağlubiyeti onlar ömür boyu tatmamışlardır, dedi. Ciddi mi söylüyorsun ey Vahşi? Biz sizin mağlup olduğunuzu duymuştuk. Vahşi elinde sallanan ciğeri kaldırdı. Bu gördüğünüz Hamza bin Abdülmuttalib'in ciğeridir. Şu harbedeki kan da onun kanı. Bunu söylerken harbesini halka doğru uzatmıştı. Daha sonra sözlerine şöyle devam etti. Muhammed'i ağır şekilde yaraladık. Uhud dağının eteklerini onlara mezar yaptık. Her birini kan deryası içinde, yaralı halde bırakıp döndük. Biraz sonra gelecek kadınların boyunlarında gerdanlıklar, kollarında bilezikler, bacaklarında halhallar göreceksiniz. Uhud'da yere serdiğimiz kişilerin vücutlarından kesilen parçalardan yapılmıştır onlar. Siyah bir yağ tulumunu andıran bu adamın vahşi bakışları, orada toplananların yüzlerinde kısa bir müddet dolaştı. ''Sözlerime inanmak için fazla beklemeyeceksiniz.'' dedi ve halk dağıldı. Vahşi ilerledi. Bir kenarda kendini beklemekte olan adamın yanına vardı. Bu adam sahibi olan Cübeyr bin Mutim'di. Hafif bir sesle. ''Şimdi bana olanları anlat ey Vahşi. Yani gerçek neyse onu.'' Anlaşılan Vahşi'nin bağıra bağıra anlattıklarına Cübeyr inanmamıştı. ''Dağıt adına, Uzza adına yemin ederim ki halka söylediklerimin hepsi doğrudur. Yani Hamza'yı gerçekten öldürdün öyle mi? Elbet. Otur bakalım. Anlat bana nasıl öldürdüğünü. Vahşi sahibinin önünde oturdu. Hamza'yı nasıl öldürdüğünü, karnını nasıl yardığını, ciğerini çıkartıp Hind'e götürdüğünü bütün tafsilatıyla anlattı. Cübeyr merakla, neşeyle dinliyordu. Vahşi sözlerini bitirdiği zaman sırtını okşadı. Bedir gününden beri içimi yakıp kavuran ateşi söndürdün. Benim sözüm de sözdür. Bu dakikadan itibaren sen de hürriyetini elde etmiş bulunuyorsun. Ayrıca sana iyiliklerim de olacaktır, dedi. Daha sonra ordu türlü şenliklerle Mekke'ye girdi. Kadınlar def çalıyor, şarkı söylüyor, kollarına, boyunlarına taktıkları ziynetleri gösterme hevesiyle yürüyorlardı. Ebu Süfyan evine gitmeden önce doğru Hübel Putu'nun yanına vardı. Önünde diz çöktü ve şükranlarını arz etti. Artık Bedir gününden beri kendilerine haram saydıkları koku sürünme, yıkanma ve eşleriyle birlikte yatma gibi imkanları tekrar elde etmiş bulunuyorlardı.

Gözün aydın Batman. Aksi FM artık hep sizinle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Ey Rabbim, peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'da döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir

bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan, hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme, çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncumar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri, fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.

yaşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdüsselam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM. Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta.
0: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz: Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On üçüncü cüzün ikinci hizbini dinleyeceksiniz.

0: Müjdeci gelip de gömleği Yakub'un yüzüne sürünce gözleri açıldı. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yoluyla bilirim dememiş miydim? Dedi.
1: قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ
0: Evlatları ise şöyle dediler. Ey bizim şefkatli babamız! Bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret dile. Doğrusu biz günahkarız.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: O şöyle cevap verdi. Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten o gafurdur, rahimdir.

Yakup ailesi Mısır'a gelip Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf annesiyle babasını kucakladı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin dedi.

annesiyle babasını tahtına oturttu. Hepsi onun önünde saygıyla eğildiler. Yusuf, babacığım dedi. İşte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. O bana nice ihsanlarda bulundu. Beni zindandan kurtardı ve nihayet, şayet benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, sizi çölden getirip bana kavuşturmakla da beni ihsanına mazhar etti. Gerçekten Rabbim, dilediği kimse hakkında latiftir. Dilediği hususları çok güzel, pek ince bir tarzda gerçekleştirir. Şüphesiz o alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilen, tam hikmet sahibidir.''

Ya Rabbi, sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da, ahirette de Mevlam, yardımcım sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al. Ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle.

0: alemin.
1: Halbuki sen bu tebliğ karşılığında onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. Kur'an sadece bütün insanlar için bir derstir, evrensel bir mesajdır.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
1: Göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren nice deliller vardır ki, insanlar yanından geçip gittikleri halde, yüzlerini çevirdiklerinden farkına varmazlar.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
1: Onların ekserisi, şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler.

Acaba onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah'ın cezasına uğrayıp azabın kendilerini kaplamasından yahut ansızın kıyametin kopmasından emin midirler?

Ey Resulüm, de ki, işte benim yolum budur. Ben insanları Allah'ın yoluna, düşünmeksizin, taklit yoluyla değil, delile dayanarak, idraklerine hitap ederek davet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden

Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de başka değil, ancak şehirlerde oturanlardan vahye mazhar ettiğimiz bir takım erkeklerdi. Onlar dünyayı hiç gezmediler mi ki, kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp anlasınlar. Ahiret diyarı elbette Allah'a saygı duyup haramlardan sakınanlar için daha iyidir. Siz ey müşrikler, hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ

O müşrikler kendilerine mühlet verilmesine aldanmasınlar. Daha öncekilere de böyle fırsat verilmişti. Ne zaman ki peygamberler toplumlarının imana gelmelerinden ümitlerini kesecek raddeye gelirler ve toplumları da peygamberlerinin kendilerini aldattığı zannına kapılırlar, işte o zaman onlara yardımımız ulaşır. İnkârcılar helak olur, dilediğimiz kimseler kurtulur. Çünkü uzun vadede cezamız suçlu toplumlardan hiçbir surette geri çevrilmez. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ

0: Bilin ki bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Sadece daha önceki kitapları tasdik eden, dine ait her şeyi açıklayan, iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmet olan bir kitaptır. Ra'd Suresi. Medine'de indirilmiş olup 43 ayettir. 13. ayette geçen ve gök gürlemesi anlamına gelen Ra'd kelimesi bu surenin ismi olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ra. İşte bunlar sana indirilen kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an haktır, gerçektir. Ama insanların çoğu buna inanmazlar.
1: Allahu'l-lezî rafa'a's-semâvâti bi-gayri 'amadin terûnehâ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ
0: الله odur ki gökleri sizin de görüp durduğunuz gibi direksiz yükseltti. Sonra da arşının üstünde kuruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emrinize verdi. Bunlardan her biri belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri O yönetir. Ayetleri size açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınıza iman edesiniz.

Hem odur ki yeri yaydı. Orada sağlam dağlar yükseltti. Irmaklar akıttı. Her meyvenin içinde iki eş yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlar da iyice düşünen kimseler için alacak nice dersler ve ibretler vardır.

Dünyada birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, dallı veya dalsız hurma ağaçları vardır ki, hepsi aynı su ile sulanmaktadır. Bununla beraber, yemede biz onların bazısını, bazısından daha üstün, daha kaliteli kılarız. Elbette bunlarda, aklını kullanan kimseler için, alacak nice dersler, nice ibretler vardır.

Eğer onların iman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan, onların ölüp toprak olduktan sonra biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkar edenler. İşte onlardır boyunları tasmalı olanlar. Ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

0: kaldım.
1: Şaşılacak bir yanları da, güzellik ve mutluluk dururken, kötülüğü çarçabuk istemeleridir. Halbuki kendilerinden önce, ibret olacak nice cezalar gelip geçmiştir. Niçin onlardan ibret almazlar? Doğrusu senin Rabbin, insanların zulümlerine karşı, yine de mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki, o cezalandırdığında da cezası çetindir.

0: inadın.
1: Kâfirler diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen, ey Resûlüm, sadece bir uyarıcısın. Her millete bir yol gösteren vardır.

0: İşte o Allah'tır ki her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neleri eksik bırakıp arttırdığını bilir. Doğrusu onun katında her şey bir ölçü iledir.
1: Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal.
0: Gayb ve şehadet alemini de, görünmeyen ve görünen alemi de bilen, büyük ve yüce olan O'dur.

Sizden sözünü gizleyenle, açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle, gündüzün meydanda gezen, onun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır.

0: insanın önümde ve ardında devamlı suretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah'ın emrinden ötürü onu koruyup kollarlar. Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe hiç şüphe yok ki Allah da o toplumda olan hali değiştirmez. Allah bir toplum içinde kötülük irade buyurdu mu, onu geri çevirecek kuvvet yoktur. Artık Allah'ın dışında onları himaye edecek kimse olamaz.
1: Huvallazî yurîkumul barqa havfen ve tam'en ve yunşi'us sahâbe thiqâl.
0: Size şimşeği göstererek hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur.
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

0: gürlemen.
1: Gök gürlemesi, hamd ile onu takdis ve tenzih eder. Melekler de, duydukları saygıdan ötürü, onu takdis ve tenzih ederler. O yıldırımlar gönderir. Onlarla dilediği kimselere çarpar. Durum bu iken, onlar hala Allah hakkında birbirleriyle tartışıp, ileri geri konuşurlar. Halbuki onun cezası pek çetindir.
0: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

Geçerli dua, ona yapılan duadır. Müşriklerin ondan başka yöneldikleri putlar ise, kendilerine hiçbir surette icabet edemezler. Onların durumu, tıpkı ağzına su ulaşsın diye, iki elini önündeki kuyuya doğru uzatan adamın durumuna benzer. Oysa bu durumda su, hiçbir zaman ona ulaşamaz. İşte kâfirlerin duası öyle boşa gider.

Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa, isteyerek veya istemeyerek, hem kendileri hem gölgeleri hepsi sabah akşam Allah'a secde ederler. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ

göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De. Onların da kabul ettiği gerçeği sen açıkla. Allah'tır. De. Ama siz kalkmış, onun dışında kendilerine bir fayda sağlamaya veya kendilerine gelen bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen bir takım tanrılar edinmişsiniz. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, yaratma işi kendilerine şüpheli mi geldi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir, her şeyin üstünde mutlak hakimdir.

O gökten yağmur indirir de, vadiler, dereler, kendi ölçülerince dolup sel olur akar. Sel, suların üstünde kabaran köpüğü alıp götürür. İnsanların, zinet veya bazı eşyalar yapmak için, ateşte erittikleri madenlerin de buna benzer köpüğü olur. İşte Allah, hak ile batılı, böyle bir temsil ile anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara faydası olan cevher kısmı ise dipte kalır. Allah işte böylece misaller verir.

0: de.
1: Rablerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince, şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı, kurtulmaları için fidye olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: Kur'an Meali programını dinlediniz.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu.

yeter acı vedalar zordur. Yüreğimizde sevdan bir kordur. Yansa da yürek

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

camide imamlar sussun. İsterse erkek kalmasın. Bacılarım yeter bana. Ayşelerim yeter bana.

Müslümanın çeşitleri, dervişleri, entelleri, cenneti size bıraktım. Şehit olmak yeter bana.